çarşen yankı yayına. Uzun esaslı o murazim. Lareye tarlas o sirat.